0: Sirius gönderdiler ki yeni aldın mı?
1: Nasıl verdin?
0: Ben aldım. Bir şey verdim.
2: Bunu yaptık mı? Sen de böyle bir sürü iki yapmayan o zaman.
1: Tamam, bir dakika. Çar.
0: Certo, ci devo dare la caccia di vita.
2: Certo, ci devo dare la caccia di vita.
0: Perché se no...